0: Kuşamdan
1: Bada tari yaradi, mama bumi kari, bada tari yaradi, baca kuja kari.